0: 除非获得实质的制裁豁免，否则伊朗不会停止铀浓缩活动或拆除其核设施。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列官方表示，对于美国和伊朗计划于19日签署的谅解备忘录，对以色列不具有约束力。有土耳其专家分析指出，即便美伊双方达成停战协议，协议的稳定性和持续性依然面临着较大挑战。
2: 美国总统特朗普16日称，美国和伊朗协议谈判已进入第二阶段，本周五将会正式签署。以色列国家安全部长15日在社交媒体上发文称，美伊协议对以色列没有约束力。有土耳其专家分析，即便美伊成功达成协议，以色列因素会让协议的稳定性和持续性面临较大挑战。
3: Hem imzalanma aşamasına kadar olan bu 4 günlük süre hem de sonrasında devreye girdikten sonra ateşkesin İsrail'in başta Lübnan olmak üzere izleyebileceği riskli politikalarla elbette ateşkesi yıpratma ya da ateşkesi bozma ihtimali oldukça yüksek. İsrail'in Lübnan'da kalıcı bir işgal gerçekleştirmek amacıyla bu müzakere sürecini de kullandığını görüyoruz geçtiğimiz aylar içerisinde. Gelişmelere baktığımızda dolayısıyla önümüzdeki süreç imzalanana kadar oldukça kırılgan, imzalandıktan sonra da öyle görünüyor ki maalesef İsrail nedeniyle yeniden istikrarsızlaştırma ve kırılganlık yapısını koruyor.
2: 自美以战争爆发以来，特朗普政府面临国内经济和国际舆论的双重压力，尤其是霍尔木兹海峡被封锁，进一步加大了美国的